0: tanımam. Diye burada
1: Dandun da şimdi, nun da şimdi olur. Allah nun da şimdi, ne dedi? O zaman da şimdi olur.